0: 好的，
1: 毛西发我拉什么干？希望之星，
2: 加油！
3: 加油！
2: 加油！
4: 协作与分享，只有在自由表达的空间里，快乐才能真正被释放出来。阿迪力江、热西丁江、阿卜杜许库尔江、艾尼瓦尔江，是在沙车县出生长大的伙伴，从小在尘土飞扬的街头巷尾追逐足球，职业赛场是他们遥不可及却又心心念念的梦想。
5: 奥迪麦吗？奥迪麦。
6: 很多很多困难，我们当不了职业运动员，但是我们对足球的热爱一分钟也没有停下来。
5: 希望以后在我们家乡啊，多多举办这种的足球比赛，为我们的国足出现我们的贡献。
7: 奥特曼，
5: 有点紧张。
4: 年少时的梦想，并没有因为成长被时间吹散，只是通往梦想的道路与当初的想象有些不同。
8: Мен алимент деп турып, якен кайтып келгенден кийин, мисалы Бэл досун, ош коучлар досун, эмеш кичик балдардын ай мал топ деп келгенин көрүп, ашундан жакшы болгон балдарым бар экен, лекин эми мисалы мал топчулар эмесенге, махсус туган бир тренерлер жок экен деп шуну көрүп, ош балдардын махсус бир системалык тарбиялай, чоң-чоң мусабакаларда ойноп,
9: жанда, гаудаңда жанда.
10: Дизлер.
5: 我马上去做嘛，就是。
11: 马上就上，马上去办。
12: 我刚慢慢做的这个活。
11: 慢慢，我们这个老师慢了。
5: 哎，我很紧张。
11: 啊，咋做那个？
5: 哎，来了，好了，来电了。
4: 阿迪力江大学主修足球专业，毕业那年，他向其他几个小伙伴提议，在家乡办一家足球俱乐部。
8: Özümüz yetemeyen inşallah'a, özümüz oynayamayan müsabakalarını biz tebliğen balalar oynaydıkken, şu balaların oynayan müsabakalarını görsek özümüz bir kutu şok kalıyken.
4: Yüzan bu do, yal çın bu şah. Nengo manzu tiyacin de, zinan şi zeyong feyçi de çanfan.
6: Biz destepte bu, hem de bu çanfan köygen çığımızda hem de pek ayacalandık, hem ümitsizlendik. Hem de ümitsizlik nerede degen çağda bu,Meydanda hem de bekle konurup gitken. Lakin hem de bu çanfandan vazgeçip yak buldum bir koysak hem de kaçan bunlar yakışık muhaf boğan çantını tapağlayımız, özümüz okumayımız hem de. Şuna tohta vazgeçmeyle de birbirle az azdan kalıp bugünkü de kalıp gelip geldik hem de.
5: Cepi seçim.
4: 阿迪力江的弟弟来看过后，觉得这事儿不靠谱。然而阿迪力江却依然信心满满。
8: Bir küçük bir besiye gelen bu, top top gelen bu maçken bu yerde, kanda top topu da bu besiye geldi. Sizce mi kışlasamdan bol da işkilip?
4: 这座小城从未有过室内足球俱乐部，他们把这里取名叫希望之星，因为对他们来说，有希望就有未来。
5: 好 ，OK 了。
4: 把球场建起来可以靠自给自足，但运营可就不是关起门来的游戏了。
5: Anlaşmandık ve edemem dışkılaydı son dönemde. Bir gün dükkü asak oldu da bu işin asla. Yine bu iş çıkan, yine bu iş çıkan. En bir işin konulaştığı gibi yamuğu yıkıp duran.
8: Anlaşmandık. Ha, tükeş de balına meşgul başlayıp tuttu.
5: Oku, uç balığının değmezdi.

0: 年轻人的忧愁就像下雨天，总会有天晴的时候。几个教练为了俱乐部的正常运营，需要去代课，需要打比赛赚钱，需要陪着球迷凑数踢球，甚至需要贡献出压箱底儿的足球装备。
1: 在这里离开你以后，第二天再
2: 回来。不要想那个什么，其实不要想那么多。还是狂点吧，
3: 狂个的吧，
2: 狂个你的那个吧。
4: 感谢感谢感谢大哥送来的勺子。
5: 凉了呀。
2: 嗯。我们两个人是回到香多尔。
0: 球场本身就是资源，他们利用场地的空闲时间组织比赛，也让球场活了起来。
4: Ani sana baksak kayan, zeyn çıkmışsa, zeyn dağıtmışsa aklan payda çıkmışsa ben miyim?
6: Özünü özüyor hep bana sayısınlar. Topçu balla hep gidip bir körüş yap, biz iş bitti. İstat meydanımızdan teşvikatı oldu yine. Maksat payda pişemez. Özünü özüyor hep bana sayısınlar, zeyn dağıtmışsa.
4: Zeyn dağıtmışsa.
6: Özgür özüyor hep bana sayısınlar oldu.
7: 就你这个小个子，你又爬得上去，根本没人。
8: 人帮吗？人帮你干什么的？
9: 没有人。
8: 没有的。教练开着跑车来了。
4: 吃饭，要吃饭，要吃饭。
10: 慢点点。
11: 羊娃子直播。
0: 日子不轻松，脚步不能停。孩子们陆续来报道，阿迪丽江他们仿佛看见了曾经的自己，更重要的是他们看见了孩子们的未
6: 来。
4: Hazırca buludu, benim için olsa tüm yakışılıp şaraitini. Meyli meydanın süt olsun, muhit olsun, tazlık işleri olsun, yak ul eslihalar olsun. Hemen yakışılıp kılıç hem de arzuyumuz var. Niye
2: benim ya Tiço?
12: Yine o şan, çoğun ve şan seyir o yandır.
2: Tiço hın kuma? Bu kuma.
6: Şümme, bakara. Topçuluk hayatımız olsa biz top kırgızga vaktimizde yakışı adamlarının hani sevilik aldım ötken vaktimizde ait pek ayacalarımız bol mu top kırgızga vaktimizde. Net skut işi de pek ayacalık duygu gibi olumuz. Genç cevlilik sefirimizde olsa biz şu özümü terbiye atkan ballarının ki şu yitilip üst bitlişiğe biz şahit olumuz. Şuradan doğru yolu gideklenmemiş ki Türk olabiliriz.
0: 阿迪丽江迎来了人生大事，他把新婚妻子带到了他们的俱乐部，未来他还想在这里见证他们的孩子一天天长大，这里充满了希望。
6: Hazır oylab baksam, ben küçük günüm başlayıp, hazır kadar bir hoşçakalık ağaçla futbolda münasebetlik.
4: Bizden top boğan kızgınlığımız herkes sustap kalın yok. Çünkü futbol bizim Allah kaçan hayatımızdan bir kısmı futboldu.
1: Cihui, bir şey yok bu kadar.
13: Xinjiang!
0: 2024年8月，中国首届全民健身大赛西北赛区足球比赛正在克拉玛依市进行。
1: 开始干了！
14: 球队这个是年龄的嘛？这号当时是火，当时搞包子师傅，这个6号是火炬司机，7号、8号、12号，就是他们是教师，15号是银行干部，9号、10号。

0: 他们是刚大学毕业的，带有经验。
1: 所有参加比赛的都不是职业球队，但场上队员的表现不逊于任何一场职业比赛。
2: 五人制足球男子组第三名陕西省代表队，第二名宁夏回族自治区代表队，第一名新疆维吾尔自治区喀什地区乐浦湖县乐浦湖。
1: 经过三天激烈的角逐，新疆喀什乐浦湖县一支业余球队获得了五人制的冠军，顺利闯进了中国全民健身大赛的决赛圈。从8000多米的雪崩到1000多米的盆地，7000米的落差里，人们早已习惯了仰望，仰望山峰，也仰望梦想。足球的精神里也藏着他们熟悉的东西，奇迹、信念、荣誉与热望。哎，
3: 慢慢慢慢。
1: 1700多公里外的乐浦湖县是这支球队的出发地。
4: Kasa,
5: Ben en yaş kurganım ailemdekiler ve minom dostlarım. İkincisi futbol, üçüncüsü minom yanağım, üçüncü makinem.
6: Ben özüm bir dehkan. Turmuşumuz mu adı satta. Edizirikman işlerini kılıp, mesela herip kılıp, kese mamuş gibi. Şu an oynay ceryanda kalladığından onda erip kalıp, erip çarçaydıgan evvallah fakat kalladığın çıkıydı. Şu meydandık işle. İşte top oynayıp şu anda bir kuşallık tabi mezende.
1: Çuşu, sıcı, nongmin. Tamın da şınfın gıbı şantong. Dan yinvey zuçov, tamın zay yige renkou çalgo 17 万的县城中走到了一起。每天往返40公里的相聚，只为能多训练一会儿。
7: 训练时间不重要吗你？训练时间你不知道吗？马上就要比赛了，现在你们这训练都迟到，什么情况子哥？你也过来？什么情况子哥？
5: 今天
7: 怎么了？今天怎么了？
5: 送那个学校的货了。
7: 你呢？
5: 他等我了。
8: 每天的课程是哪？
7: 你们要这样子对这个训练都不重视起来的话，怎么去参加国家的比赛呢？全国赛呢？啊？
5: 今天就特殊情况。
7: 特殊情况也要给我说一下呀，连个电话都不打吗？你们？啊？
5: 刚那个学校打电话也。
7: 啊，学校打电话咋了？你也给我说一下呀，学校打电话啊。昨天说好的是推迟给你们半个小时，让你们接一下孩子，送一下娃娃。20个俯卧撑，跑2圈。啊，手机全部放下，开始。
6: 1米到1米半。我们做运动，我们自己的时间，我们不能把这些事情都推掉，我们。Kirip hem üyeden bir kuşallık tapkandan sırt özara bir kürşe bir cem buludgan bir işimi. Bu kumandetki ballı olan biz üzümüzün hem de bir jip ötküzülgen marcanındek duyguda bulmuşsak bizim kumandetkiler mesela çeçilip geçse bu neticemiz mi de yakışı bulmaydı.
1: Şu dinleyelim. 琐碎填满了日

0: 应已进入长江常州段禁渔区，禁渔期内禁止捕捞、捕捉、垂钓一切长江水生生物。
1: 新疆水区罗云洞、西北水区罗云洞，那么全国从这水门başlandı。Meydanga çıkan vaktimizde fakat ciddi bir şey olmuşsa bizge insanlık bir şey yapmaydı. Nasıl? Bunun o şu okşar, bir de şey çıkıp bu da çıkıp tuvalıka. Gel şu an. Cuma.
2: 首场比赛就异常艰难，下半场队长被罚下，成为整场比赛的转折点。
1: Müdafiye perdesine koynat durumda.
3: Evet.
2: Jiangsu 队利用主场优势逼平新疆乐府湖。
1: Sıbır meydan toxtudum. Hayatımda tüncü qaytımda qızıl kartına aş mənəkət müsafisi idim. Mən o meydanın üzərin düşənməyə təşkil olduğum ki, hissiyatını nazır tıllan təsirləş bağlı edirəm. Bək yapışlandım, bək uşağına qaldım.
2: 没有了球队灵魂，队员又频繁受伤，新疆队面临着无人可用的绝境。
4: 来擦一下地啊！
1: 阿拉斯那边的兵队吗？什么？阿拉斯那边的兵队在帮你干。
4: 不是，给不了三。
1: 我今天去给三，突然嘛，大爷。
4: 我今天三，突然嘛，大爷。他出去了三，原本是别人的，嘛，啥？
1: 呀，出去没地方去买。什么？什么？什么？什么？我今天没办，没什么，没钱了，没办，没钱。阿拉阿拉，哎，别的不要的。Ben müsağıkını böyle oynayla. Ben müsağıkını böyle oynayla valla. Yardımın olsun. Yine onu çıkarsın ama prezent olmamız kes.
4: Yana yana yana! Gelip koy!
1: Kançık, ters kegen müsabakaya, kanda oynayan top. Ne mi oynayımız, ne mi iş yapıp verilmez?
5: Kolda.
1: Ne mi uyan koyumuz bir yer değil mi?
6: Kolda. Eşim olmayla. Eşim olmayla o.
1: Ay şu kişkine sevenlikten hem neden onu uyuyuyor, hem neden onu başka netice olan o iştiyak hem misin? Kusur çalışın değil mi?
6: Kanda kılmıyoruz hem sen. Ben o gibi bir iş böyle.
1: Ama ben uyandım, ustacılık koyusu buldu. Sonra uyancılık başlık koyusu buldu. Biz niye uyan koyuz, biz topu ne diyeceğimiz de olmaydı da.
6: Ne oldu baba o? Ona bunu yendin ki onu gelmeyle. Kuda, kuda.
1: Elinin kalçma, Rahman canım yok.
7: Yine yerimde.
8: Hey, Cuvo Havyun. Cahaya ol.
9: Bu top cümlak neyse uçturuş diken bu durdu. Uçsak, uçtursak hem misimiz kaygıdın mı, kuşallıktın mı ten berhemen bulunuz.
6: Kavrem de yüzümüzdeki takdirini yüzümüz belgeleydi o vakitada. Pırsetme, çın tutmuşsak olmayla. Kallanmışlar.
1: Kiler dedim, bağlı kutmayımız bu ne, kilerliğimiz ben kutmayım. Ters geldi, çın oynar. Lan kan kutmayız. Kutmayız, kutmayız, kutmayız. Çın oynayla vicdanımız ne oldu bu?
6: Kavrem lan! Kavrem!